0: Sağla falan bağırıyoruz. Ligin sonu mes.
1: Radyo Status Geliyor.